dafile isu ye yemi otakari asonunyo ye baye ikurale osungura mvundrama isu.